için yaktı. Göl ne yaptı? Yandım eriyorum. Kırılmış çanak çömlek. Şekil şemal gitmiş. Cani